benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

0: Türkiye Ünü Radyosu Ardayım Sizmenin.
1: Emircan İrek'tin Çifte Telli adlarının olup çatasızlar.

TRT Uyghurçının hörmetli klasmenleri, bugünkü programımızda bütün ömrünü ve senet kabiliyetini Tatar tiyatrını terakki kıldırışka bekişligan köp tereplemelik bir senetkarını tanıştırımız. Öz kalemi ve aktyorluk maharti bilen tiyatr tarihiga yönülüş belgelegen tiyatr yazguçisi, aktyor ve rejissor Kerim Tinchorin'nin senet hayatı bilen birlikte tanışıp çıkınız. Kene undakta diqqatingizga programımızda bolsun. Kerim Tinchorin 1887 yılı 15. sentyabrda Pinzih rayonki Akkul deb atıldığan bir Tatar hissi dünyaya keledi. Başlangıç terbiyesini koşunu izledikten medrese tamamlaydı. O okuşunu tekam yakışı şaraitle davamlaştırış mektedir 1900 yılı Kazan şehriye yüzlendi. Kazan'da bir mezgil türlü hizmetlerini işlep öz turmuşunu kandaydı. İktisadi ahvalını uşap olgan denken şu devrinin en meşhur mekteplerden Muhammediye medresesine okuş kekirdi. 1900 yılı bilen 1906 yıllardaki medrese devri yaş kirimnin hayatı da tüp bürülüş noktası bop kaladı. Bu yılla onun hem senetke yüzlenişi hem dünyaya boğan köz karşını tamamen özgertirdi. Tinchorin medresedeki dersler bilerli çekilinip kanmay, okşaşmağın saha lagımı kızıkışka başlaydı. Rus mekteplerde okuvatkan Tatar okuşula bilen dost konutudu ve Rus tiyatrlarının yakından küzdüdü. Bırak vaktin ötüşü bilen otturgu çıkan fikir ihtilapları sebebinden 1906 yılı Muhammediye medresesinden ayrıldı. Medreseden ayrılgan dinkin 1910 yılgıca okutkuçuluk ve orman muhafizetçilikli okşumağın okşaş hizmetlerini kıladı. Halk arasında medeniyet ve cemiyet uygunuş başlangan bu dolkulluk mezgilde özünün tuncu eserlerini izişik kirişidi. Edebiyatka çoğun iştiyak bağlıgan Tinchorin'nin Namrat Adem, Ügey Bala ve Medrese Hayatı'nın Körünüşle namlık deslep küçüğecek bayan eserleri şu devrinin metbuat betlerine şirkanıdı. Bu yılla

devrinin bürokratiyalik tosalgılarını ve parakor küçük burjuva tiplerini üzüte yerlagan Jakar namını yoktup koyuş, kurultay günü uxlap kalan bir cemiyet reisi obrazı arkalık yumruştuk tılda eksettir.

Çekçigra tonumaydıgan, aktörlük hayatı da çolpan kaylangan, hem de usta rejissorluk namı gayet zor ufduk bilen davumlaştıgan Kerim Tinçorin'nin üzüla eslide bir ayrım tetkikat deyimsidir. Bugünkü gündüme onun hayatının ibretle ilişimiz ve ülmez tiyatrlardan ilham ilişimiz lazım. Onun kıymetlik mirasının ilham aldığı yeni nurgulluğun programlarda görüş tilki bilen kayıt görüşküçe aman boğaysla, hayır hoş.

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Mening safarim Oqdengizning issiq qirg'oqlaridan boshlanib, To'rus tig'ining salqin etaklariga tutishib, endi barakat, tarixiy qatlamlar va xushbaroqlik dastxonlar diyoriga yuzlandi. Bu bo'limda sizlarni Turkiyaning sharqi janubiga joylashgan Oqdengizning ichki qismiga yoshirilgan ikki go'zal shaharga kelib boraman. Osmaniya va Antakiyaga. Bu shundoq bir joyki, bir yinda tog'larning yashil jimjitligi, yana bir yinda tarix bo'yicha kelib ketgan madaniyatlarning aks sadosi mavjud. Qadam bosgan har bir ko'cha bir hikoyaga ichiladi. Tetigan har bir luqma o'tmishning izlarini to'shiydi. Bu sanda bir kunda Osmaniyada Yana bir kun Antakiyada turib, bu yerdagi o'zgich go'zalliklarni bayqayman. Qinamsa hamrohimsiz bo'ling. Birlikda o'tmishning izida bugunni kechaylik. Tayyor bo'lsangiz, tunji biktimiz Osmaniyaga qarab yo'lga chiqaylik. Osmaniya Tavrus tig'ining yeshillik bilan quchoqlashib ketgan etaklarida bir tinchlik makonidek meni kutib oldi. Bir kunlik mehmon bo'ldim. Shaharning dastlabki soatlarida salqinlik tih havodilab turganda, men yo'nalishimni tarix purq kelib turadigan Kastabala qadimgi shahriga burdim. Kastabala go'yo tashlarga o'yilgan bir parcha shiirda qilatdi. Turklik ko'chib ketib, minglagan yillar ilgariki oyoq ovozlarini anglagandek bo'ldim. Qadimki teatr xonning palampaylarida o'ltirib ko'zimni yumg'inimda shu davrdagi odam to'pini, sotquchilarning ovozini, muzikalarning yangrishini tasavvur qildim. Tabiat tosh bilan asta-asta quchoqlashib ketgan, xarobliklar arsidan o'sib chiqqan pelak va qushlarning sayrashlari bu yana faqat o'tmishning emas, bugunning bu yashili bo'lgan bir makoniga aylandigandek edi. U yerdan tuproq qala qo'rg'oniga bordim. Qo'rg'on düzlanglikka hukmronlik qildigan bir cho'qida qaddini tik tutib turmoqda edi. Bu Osmonlarning xili burunqi Asur va Rim imperiyalarining izlariga tutishadigan bir binakorlik edi. Shamol bu yerdagi tosh tomlar orasida boshqacha chiqdi ekan. Go'yo o'tmishning pichirlashlarini qulqumga yetkazayotgandek. Tuvanda jayhon tuzlanglik suzilib yotgan bo'lib, yeshillikning ming bir xil tusi ko'z yetkisiz darajada poyonsiz. Yaqin qo'zqim ochdi. Albatta, tunji aylindigan joyim Osmaniya deyilsa ko'z oldimizga keladigan narsalarning biri bo'lgan yer yangi qo'rini so'ldi. Har xilni tetib ko'rdim. Bu kichik yangoq tanasi faqat bir yemaklik emas, shahar iqtisodi va madaniyatining bir qismi. Undan keyin go'shtlik kumba bilan tanishdim. Nipis ximirning ichiga mo'l qilib to'g'ralgan go'sht va tetutqula. Tonurda asta-asta pişirilip, yenidik egen jigar kavup purqa bilen iştahını başkıca açtı. Açık kıymalık salata, somaklık piyaz, yeni lavaş, dastıxanda hem münası üzce ayda, küdüm mü, künlüm mü toygandak iskildim. Keşte şehir merkezi qarab sayli qilishga chiqdim. Kuchilani

boylab tüzülgan kiçik ticaretçilerinin dükkanları, samimi salam bilen meni karşı aldıgan kişiler, piyadalar yoldaki taşlağı çüken künt bitişnuri. Hemen nesi addi ama samimi. Bir çayhanda oturdum. Kolumda inçkibel istikandaki kaynak çay. Kulukumda yan üsteldin kegen söhbetle. Yüzümde botsa çunkur bir tebessüm. Osmaniye küçük buluşu mümkün. Ama onundaki mena, o sunğan tem, o bergen tinçlik hissi çok bir hazinedek idi. Bu yerde ötküzülgen bir gün mü insanın kalbide uzun vakit aladıken. Ertesi etken de Baldur yoluna çıktım. Osmaniye'nin salkın seherlerden kim, kuyaş bu kıtım tekim ıssık ama içimini huzur doldurgan bir kütüş hissiyatı bilen otobüsün eynikiden sırtkı kargınımda zeytullukla ve sitros derekler bilen korşalgan yolla mini Antakya'ya, yani medeniyetle birbirge sınışıp getken, tarih ve medeniyet girelişip getken yeni bir dünya gelip gitip atattı. Antakya fakat bir şehir emas, goya kat kat bir tarih kitabı idi. Rim'den Vizantiya'ya, Selçuk İrad'ın Osmanlı'yı tutuşturan bir ütmüşünün izleri hile hem callık. Şehirge tunç kadem koygunuğunuzda özünüzde zamanıvi devir bilen ütmüşünün uttursu da iki zaman arsıdaki bir seferde iskılısız. Tunç bekitim Hatay Arkeologiya Müzeyi buldu. Dünyadaki en çok mozaika taş dizme toplamlarının birgi sahip kalı kıldığım bu muzi, min hakikaten meptun kıldı. Zalla arasında aylınıp yürüp taşlarının içi işlengen efsanevi görünüşle muhabbet hikayeleri, can bayalları göz aldımdı callandı. Her bir mozaika bir cimcit hikayedek idi. Mınlıgan yılı yılla ilgiredin bugün gitip gelgen sevirçan bırsa da zamanın kolu bilen saklanan bu taş hikayeyle insanlığa başkış duygu bekşilaydı. Müzidikin yönelişimini Hebbi Naccar Camisi'ye karattım. Anadolu'nun en kadimi camilerden biri değildiğim bu mukaddes makadının oylusunda tinçlik dolgan bir havamin kütüb aldı. Onun dikin Sant Pier Çirkavu'ya bağdım. Takka uyulgan bu mukaddes bina dünyadaki tümcü çirkavlardan biri saplandı. Okşaş bir şehirde bir caminin ezanı, bir çirkavunun cimcit duası bilen yanmayan yaşap, goya birbirge koşulup gitip atkandak idi. Mana bu Antakya'nın ruhi. Okşaş köçüde üç dinin izi, okşaş dastıkanda üç medeniyetinin temi ba. Antakya uzun bazarı başka bir zamanını seyli kıldırıp atkandak idi. Taş yatkızılgan tar koçularda her bir dükkandan götürülgen tetitku kenefe pırakları his duygularımını meskunmak dedi. Hemme adam öz işi bilen aldıraş. Ama her biri goya zamanının sakçılarına okşaydı. Bir dükkanda tatlık tetisam yeni bir de etir pürüdüm. Her bir bulun başka bir renge başka bir evazgı tolgan. Küçlük tamak vakti gelgende acayip bir dastıhanda oturdum. Aldımı gelgende fakat tamak emez. Bir medeniyetin ziyapıydı. Telengi kavpi, inçke toğralgan goş, titutku ve köktatlarının ligengi yiyilip, tonurdu pişirilişinin asıl boğan bir nadir eser. Yine de kagaz kavpi, hem sunuluşu hem tem bilen insanını meptun kılıdı. Üstelinin bir çeti de humus, zeytun yığı koyulgan zehter salatısı, nan ve elbette şu tatlık türümlerden künefe. Talqa Daif'nin arsıdaki eritilgen pişlak, şerbet bile uçuraşkanda kuruç kuruç bir mücize aylandı. Kün ahırlış kıyıklaşkanda yönülüşümle Asi deryası boyu yürüdüm. Derya ısmığı layık aldı, tətür akıdığan suyu bilen ötmüş ki karab çakarıvatkan dek tüyü bədi. Kuyaş asta asta bitip atkanda asman kıpkızıl rengi çümdü. Derya üstüdeki kepterle havağı götürülmek dedi. Şu dakikada içimden bir tilek urgumak dedi. Bu şehirden bir iz ilip gitişini ama şunun bilen birge onuğa bir parça kalbimini kaldırıp gitişini halaymen. Antakya'dan ayrılış asan emez. Çünkü bu yerde fakat yerlik bir taamını, bir tarihi yadigarlık emez. İnsanını insan kıldığan kadimi birlikte yaşayış medeniyetini tetiksiz. Hem de şu medeniyet bir gün işidimi ruhunuzu sınıp gitidi.

TRT Uyghurçinin hörmetli klasmelleri, 2 gün boyunca Osmaniye'nin tenşliğine nefes aldım. Antakya'nın köp avazlık hikayelerde yokup gittim. Hem de yol yenimini çakırabatıdı. Bu kıtımkı yönülüş, aşkansı bilen dünyanın namsağan bir şehir, Gaziantep buludu. Kinkisan'da Gaziantep'nin özgücü dastıkalıları da, tarihi pırık kilip durduğun koçularda kaytı uçuş ümidi bilen, aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
14: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətlik radio alaqçılar. Anlatışlarımızdan axırda bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqaca məzmunlarını təkrarlab ötəmiz. Angliya baş veziri Starmer vəzifəsindən istifa verdi. İsrail ordusu işğal etdiyi Yordan dəryasının qərbi qırğığında 2 Palestinlinin canı zamin oldu. Qatardakı bir sənaye təsərrüfatı da şiddətli partlayış yüz verib, onlarca kişi yaralandı, çox sayda kişi izdirəksiz yoxalıb getdi. Muhammed Salah başçılığındaki Mısır komandası Yeni Zelandiya komandasını yenip tarihi dünya longusu galibesini kolga keltirdi. Şara Suriye'nin ötmüşte Livan'a kılgan herbi müdahale düşüncesine kayıtışını halımaydıqalığını bildirdi. Aziz dostlar, bugünkü anlatışlarımız bu şehirde ahırlaştı. Evet, yani şu vakit ve şu çastotlarda Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları şundakla her hıl programıla bilen huzurunladı boğucu. Hem onlara hem de amallık yer bozsun.

Lattam abüsque Babilon falait, meyeken hart silsekerek yartak, işo fükgö kert yeğit, işo Zeus sobrot, alfeyus ban. İşo hat almaş nap sobrot, iş töp tutsat magaş pramişt, iş mıls olost, hat almaş şiriyat. De amikor Artemis fel hök föli, ipitet hazat lattam, atöp bi çoda çillogaşa mekfakult, İş astmontam. İme az Olimposon kibül onap nem keltfel maş i çodaş dologra. Ezika Sidoni Antipatros savayı ovilak hiç çodayanak ekike ozartemis sentey le iraşara. O Sidoni Antipatros o kuri utazaşayı şoran latot takat o vilak hiç çoda yar ol, seymi kömbi ben foglalta össe. Le irva ulatni irdemeş, ipüle teket. Bar astmontiak, huyk estaz ötletet elosör Herodotos ve tette fel. Önnem neves demek o hiç çodat, iş nemiş irt roluk. Az okor, ehireş liştayat, o Bizansi Pilon iş Antipatros'na tulaydoni totta. O Rigi Babiloniak hatalmaş munkayit iş Mausolos şiriyat lattam. De o felhök föli emelkedö Efesosi sentit latva anik baborult az özdeş többi irta filon o sentiröl.

Ma ops Artemis templum rol besilung amei nemçak abana korban hanem oki peit lato mayi embertiş lenü gözik. Ozantik milak hit çodaya Keops piramişa o Babiloni függö kertek o Zeus sobor a Rodosi kolossuş o Parosi milagito toron o Halikarnososi mausoleum işos Efesosi Artemis templum. Oyan rent kevüli alkotaş ok, ameyek o zemberi kipzelö erö, ipitizet iş mirnöki tudoman nakşagat yeleni tikmek. Rent kevüliyek, mert mindegik hatalmaş, o hatarayit fesegetö, işe korban kihivaş tiyelentö iplet. Mindegik o zikre emelkedik, nakşagok mellet o zember hang yava törpül. Talan eziş ezeknek az ikre emelkedö hatalmaş iple teknek otsiya. O kira yok, vayk iştenek földe hatalmad, iş o zember teetetten şey git, yelenitik mek. Ozantik milak hiç çodaya bol napyeinkek çak o zegiptomi Keops piramiş marat fen. Miyen kar, hoyga töp bin nem tudot ki tartani azidövel. Termiseti katastrofa kal, iş emberi rombola şal sen ben. Harrani zünk, azokori iraşok alapyan rekonştrualt, maket yeikre, nemçak lenü göznek mireteyik, aranyayik, hanem astiş mutatiyak, oyg ozember mektutta tenni, amit akart. Mert ozişdenek ve kira yok hatalmat, Hal hatatlan şagat, yel kipezö, lenü gözö, ipüle teket, ozember, hosta, litre.

dedi Gazdak Şagaval, Romaval Berşenget. O heti tak, helinek, Roma yak iş türü kök işle telepettek it. Különböző sivilizasyok, valla şok hazır.

0: Aynı Radyo Gayanı.
1: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboru va glasotna Turkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
5: İt Türkiye hangiye radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta

Rabbimizden bizlerge bildirgeni sır tolu bazı ullu sözler bolgan. Kudayımız sosunlardı, bek köp manelerminen tagı neşe sırlarman tolturganı sebep, ol sözlördü aytkanlarga sanavsız savap yazgan.

Hem manelerin kim oylasa imanı yogarlarga kötörülgön kasında Allah ondan razı bolgan. Mine sosu sözlerden brevi hem en aldığını Bismillah sözü bolgan. Bismillah'ın hakikatı hem sırları baresinde yüzlögön üykön alim neşe kitaplar yazgan. Ene sosu sır tolu mübarek söz hakkında be yükönen bekteren bir alimdin aytkanları tömembette aytılgan.

Bismillah er kayırdın basındakı söz bolgan. Tagı Bismillah'tın özü en yükün kayır bolgan. Sosu mübarek kelam, Müslümanlık belgisi bolgan bağısı kasında. Tagı yaratılgan ne bolsa berisinin ya Tura'dan ya Allerimen aytkanı bir ullu söz bolgan.

Bismillah'dan ne derece tavsilmegen bir kuvvet, eksilmegen bereket, bolganlı bildirgen, yakşı bir misal aytılgan. Burungu zamanlarda Bedevi şöllerinde yolga bargan bir ademge bir kavımdın başlısının atını ala berip sonun korsalavına kırgeni kere geken.

bargan yola uşu, yolda aldına şıkkan, tonavuşlarga yoluksa, sosu kavun başlısının atını anavıysa, onun korsalavında bolganını bildirse, sosu vakıt özünü ziyandan kurtarar eken. Em yolu boyunşa ötbök astay kerekken, kaysı zatka muktaç bolsa, yengilşe tabar eken.

Eğer kavun başçısının atını alma yürüse, bir basına bolganga, yoldaki düşmanlardan özünü saklayamay, muktaç bolgan zatların hem yengilşe tabalmay, bek köp kıyınlıkka uğrap, perişan bolar eken. Ene sonday bir şölde, iki adem yolga ozgan, sosun salpı kömürleyken, ana brev arkadaşı, bir öktemsi Adem eken.

Tömen köngüllü adam bir başladın atın alıp korsalavına kirgen. Yürgen yolu boyunca daim selamet tapkan. Tonavşı yol kesken de men palan başladın atıman yüremen. Korsalavına kirgen men degen sözünü aytkan. Yol kesişi tonavşı hem ol adem getiyel may bir yamanlık et almay eş bir zarar beralmay özünü taslap ketken.

Hem sosu yolavşı, yolu üstünde barganı, konak bolgan yerlerde eğer bir şatırga kirse, atını tasıganı başladı angan vakıt, so başlığa örmet sebep, şatırdakı halklardan konak baylık, sıyı körgen.

Ana bire öktömsü, yolavuşu, arkadaşı, beko belaga uğragan. Tonavuşlardan korkan sebep, er daim titrep turgan. Em aşıkkanı vakıt, tilenügö, mecbur kalıp, perişanem rezil bolgan.

Endi ey öktemsün nefsim. Yukarıdaki misal dey, nav dünya senin için aynı sosu şöl dey bolgan. Özün yulavuşu bolgansın. Acizligin, yarlılığın sonsuz derecege bargan. Düşmanların acatın hem sanavsız hem sonsuz bolgan. Madem alin sosunday, sen tagı nav dünya şölünün başlısının hem ezeli ebedi iyesi hem hakimi Allah'tın atını al, onun korsalavına kır.

Eğer solay et alsan, kuday mızga tayansan, korsalavında kalsan, sosu vakı dünyadın savlay trevşiliginden, em yoluk kanın düşmanlardın korkuğundan kutulup, daim titrep durmazsın.

Bir baskı hakikaten sosu Bismillah sözü mübarek kazna bolgan. Kaytıp boladı desen sonu kelmez acizligin em neşe yarlılığın seni sonsuz kudretke ziyadası rahmetke üşünlöy baylagan. Maramatlı akkasında acizlik ben yarlılıktı senin düşün en makbul bir şefaatçi etken.

Yangı tuğgan bir baladın tögörögünde kaydey, anası em atası em bari yuvukları, pervanede aylangan dahi, sobaladın acizligi em erzatka muktacligi, ana ata em baskasını kızmatına yugurtkan dahi, insandın küşsüzlüğü em sonsuz muktacligi, kudaydın ayavını, özü üstüne tartkan. Kalgan başka manelerdi. Allah bizge nasip etse aldığımızdaki yuma ayte veriyek inşallah. Sağlıkla kalınız.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко
0: дентај. Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye hangi radyoya?

Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm